herkes niye yanar? Duçal, yüreğim vücudu ki, samay bu bitalar ve samay bu.